kala kaldım, şaştım, yanaştım. Güzel sözlerine değil, isimsiz gözlerine.

ha bir saray, ha dağ başı. Sonumuz bir mezar taşı. Gözümüzden kanlı yaşı. Akıtana selam olsun. Selam olsun.